Bizdesin, bunlar o senin üstünde. Bazı bazı sen köresindir ve az bazı

Karanu maiguara gu baigo ya jagana ayada günana yelana yelata mürgüdü.